beraber devam bir kez. Bu nereye ihal? Yani sürü. Hem zeko, dem çarkıcı hem zedin çara roja dışarıko, biz benciye gülane. Zahu ya niye kede koş bu, ajansa ko Anadolu'ya Türkiye'ye diyar kere ko. İspekirin herkesin ko havcudar ya lisir ko, bingahiyya ko habataka, Bulgariya obek audisyonin legal sazıyan herimi hatiye kere.

ver, em gişin davya xelekamaya îro ku ejuliyana borebum. Briya radio delal. U galek spas jbu qahder kirnawa u hertim hundike fuxaşide bimine.

ne kiyalik kari amrovi be ko organize kirin are ve beriya kuru o barin jivaki u kare le hemayi gishtiya bajari diri zore u av yekji waki ko pishkiraya jbu kasin ko ziran dariya jber ko bilind buna asta ave çemeyi furati hatiye kirin.

Ana ki ale kari amru vi be ko organiza kirnare ve beria kru u barin jivaki u karele hemayi gishtiya bajari dir zore u av yekji waki ko pishkiraya jbu kasin ko ziran dalya jber ko bilind buna asta ave çemeyi furati hatiye kirin.

ne ki ali kari amru vi be ku organiza kirnare ve beriya kru u barin jivaki u kare li hemayi gishtiya bajari dir zore u av yekji waki ko pishkiraya jbu kasin ko ziran dalya jber ko bilind buna asta ave çemeyi furati hatiye kirin.

panalı uruğun işteni lüktayı. Dedema lüktayı da panalı bin naveyku ve bazırganiye da az suya nuş nuva Türkiye u Suriye de jit ile darxistin. O da ve planı da jit ku her du vaziri bulot u şiarji beşdar yadibin o plana jiji aliye berpersin ku nuçeyin aburi u deryayı yeku anadolu jiku serhatiye akanji ve jite bre ve bre. Urunştina ko diplomatik, durunştina ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilbirinayın ko nubiyeyen ko dınavbara her duvalatiyan de. O her vahajı, behse ko entergasyona ko aburya li herimedike. O planeji ko fersandaya oku. Postayıcı kürünüştüne ben navedi serdemanu, o fersanda oku, potisyona ko beştariyan ko vankesanji bireverdi çe. O saroki o daya peşe sazi yege gaziyan tabi Adnan Yinverdi. Saroki o daya bazırgani yege gaziyan tabiji Mehmet Tanji Yıldırım. Saroki o daya bazırgani yeku helebiji Mehmet Said Şeyh Elkar. Seroke odaya peşe sazıya hele beji İmad Taha El-Kasim. O afilanajı cealiye ku mudiri herimayi ribeberya helmi herimayi gazi antabi enşasa andana doğleji karem ku koşlar vati bire ve birin. O dedeji gringiya stratejiki hata diloke u hele beyi ki duvari aburi u bazırganiji de nerhandi.

Studelal, îro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O ajuliana porama, bria radio delal.

panalı ruhun işleri lüktayı. Dedema lüktayı da panalı bir naveyku ve bazırganiye da az suya nuş nuva Türkiye ve Suriye de jit ile darxistin. O da ve planı da jit ku her du vaziri bulot u şiarji beşdar yadibin o plana jiji aliye berpersin ku nuçeyin aburi u deryayı yeku anadolu jiku serhatiye akanji ve jite bre ve birin. Orunuştuna ku diplomatik, durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı ile Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilberina yenki nubiye yenki dınavbara her duvalatiyandı. O her vahajı, behse ku, entergasyona ku aburya lehere meydike. O planeji ku fersandaya oku, postayıcı kürünüştüna bennavedi serdemanu, o fersanda oku, potisyona ko beştariyan ko vankesanji brevedi çe. O saroke o daya peşe sazi yege gaziyan tabi Adnan Yinverdi. Saroke o daya basırgani yege gaziyan tabiji Mehmet Tanji Yildirim. Saroke o daya basırgani yeku helebiji Mehmet Said Şeyh Elkar. Saroke o daya peşe sazi helebiji İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیر هرمایی ری ببریا هلمه هرمایی غزی انتابی انشاسا آندان دولجی کارم که کشلار و ته بره و برین. او دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبه یکه دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده.

Cafkan yahrim yartışa Asrayle el ruj avaye gündeko el radafeye el gündavari ko konay tarede ko rahya sadu penca mütreye dajiko telin kostro diye ditina. Reva bir akro barın şevaki u karkırne ile hemse.

Danbaş, guhdarin ve Azize Delal. İro am bovara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. U ajoliyana borama, Riya Radio Delal. U khalakamaya İro nisari khistina ihaya eko. Lüsudu bistu heşt korsayiko, berber bazı elektriki, uberaviya suri, korbaniya, şirkiriya ve faka alikariya buluviya, Türkiye İHA'a.